0: is Fear Radio.
1: Siz mi baba?
2: Ova. Ben sizi anlatıp geldim bile.
1: Kandayan mı?